0: Markaz radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Assalamu alaikum. Hoş geldiler. Hoş vakit buluyorlar. Hemişe hamla vakit buluyorlar. Ancan çası gidip topu torayı çıktı. Ancanlilerim anam yakış kurumun. Az burayı yakış kurganımdan ciyanımız yap ancanlik ki bir vargenimiz. Dostumuz, hoşnağaynımız, braderlerimiz kop. Karımdaş uruhlarımız. Hemen adı var ancanliler bereket olsun. Kokanlı pirivalıda iki de ancanlik yapmış oturuştu. Yev içişti de. Burpaz mezeleş gelinler ki bir tersi kinsi geldi. Aşna lan bu tağdan ah çüpü basını maklas. Miltik de alı okuzları olurum aşna. Ha miltik bu mesajı. Hancar da alı sukusuk olurum aşna. Ha hancar bu mesajı. Koçan mı? Yitmez açı. Darah parah ki çık bir tamam. Darah parah bu mu saçı? Tohpaka kadar koçaman. Tohpaka da hem yitmez açı. Ne kadar sen haramı minge aşlamışsın, ayıkka aşlamışsın sen.
0: Hangi ama? Ustaları.
2: Hani çık bana Latife etedikten zaman emez. Latife etseyiz adamını bilen Tomaşa Bim'le bağlanış gerek.
3: Yok he? He? Boğazı bağlanmadın mı?
2: Yok. Tomaşa Bim'le gel Latife oynayınız.
3: Bana ben kim buluşum gereği aldım bulvalış gereği de kim buluş gereği ligini.
2: Siz Latife'nin kahramanı bulasın.
3: Ha kahramanı bulamam. Bulduk hep yok.
2: Ayol kişi bulasın.
3: Ayol kişi.
2: Ayol kişi.
3: Kız bulayım Mürzim'e. Kız bulayım. Yavaş ramanı. Uzun ge karafay sesçi. Kız bulayım.

Sağınç, yüreklerini ortaysan mıdam? Sağınç, ulaşasan kalbler geziyor. Sağınç, asiringe aylandım tamam. Sağınç, senin bilen güzeldir dünya. Sağınç, yüreklerini ortaysan mıdam? Sağınç, ulaşasan kalbler geziyor. Sağınç, asiringe aylandım tamam. Sağınç.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Uch-to'rtta o'smirlar ko'chada gaplashib turishibdi.
3: O, menga qara. O, ana u bor-u. O, ana daraxt. Xo'sh, xo'sh. Ana o'sha ikkita ko'ryapsanmi?
2: E, kallemog'i bitta-yu.
3: Voy, ko'p javob zarursan-a. Ba'zan g'immat aytganman, ichmagin deganman. Bu yerda ikkita. O, ana yerda uchta turibdi. E, ana domlamiz kelyapti. Ke, domlamizdan so'raymiz. Ke, domla, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
3: O, ana u daraxt ko'ryapsizmi? Ikkitami yo bittami?
4: Voy, o, kechpayt o'rmonda nima qilib yuribsizlar?

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vasteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vasteke, Yelizni miydi?
4: Arslan.
2: Burjizchi?
4: Sher.
2: Tövbe, ne mabbalo, Yelizam, Burjizam yırtkış hayvallada olingan.
4: Ne neydi? Gepin ba mı?
2: Yok uzun, şünçeki oylanıp durdum değil mi? Koku da şünçeli kuturup getirdiler.
4: Uzman mı oynadın?
2: Ne madı böyle odayız?
4: Kişkine yine yumuşakkına latta anko un üstüge korkardı.
1: Yaş aile.
4: Azade, bilesem mi? Kişkurun işten kaydotkenimde var ki, iki tane sevişkenlerini korsam şuna kayın havasım geledi.
2: Numa, bu gepiz bilesem beni sevmiysen, demokçu musun?
4: Bizeyem, ulegi okşayıp, üçleşip yürgenimizde ki, sen daim şirin geplerini geplerdin. Buram bir nasıl geplersen, çırağıyla cilmeyip külüp koyardın. Ulas, yakımlı gitti o şepeytle. Hazır, cahıldar olup koyarsan, onun üstüge bakırıp geplersen.
2: O şepeytle de hiç narsanı içtmezdim.
4: Nimaga azoda?
2: Chunki qattiq kasal bo'lib qoluvdim. Shuni hisobiga quloğim sal haligiday ish qilib eshitmasdim de uncha.
4: Demaysan, garang bo'lgan ekansan de.
2: Voy, nima deganingiz? To'g'risini aytsam, uncha bilmayman.
4: Azoda ish qilib bu kasalni yuqumli emasmi?
2: Unisini ham bilmayman.
4: Voy, unda endi mani bolalarim ham garang bo'lib tug'ilar ekan de.
2: Nima?

0: Podcast Radyosu'da. Kuldirgich.
1: Ayol do'konchidan. Sizda sichqonlarga qarshi u bu dori bormi? Ha, bor. Shirinmi?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Her bir de davranı özüge yaraşa, muhabbetki münasebeti buladı. Bizi davranı en muhabbetki münasebetimizge kusteymasın. Lekin hazırki davrdagi kızlar başkaca seviş yaptı. Aldıngi davrdagi kızların sevgisi başkaca buyum. Aldıngi davrlarda kızlar sevip kızı yerge karab yürüşken. Hazırki davrdagi kızlar Osmanga karab yürüşken. Hala kızlardan bir tanesi Osmanga karab getiyse yanadan bir yigit tosupdi, topu da çıktı. Aldıngi davrda kızlar yanına aldıdan yigit burar, topu da çıktı, tosup arkaya karab kaçken. Hazırki kızlar inlemeye durganmış. Ne mi deysen gapir. Yigitem taş diye katıp koyun. Gapir, ne mi yapırmıyorsan duhinge oturup kaldın mı? Gapir. Yigit mecbur gapirişini başlattı.
1: Yaş kız, baba da hazır size. Hele ki kulüçten üşlesem ne mi akılasın?
2: Ne mi akılardın, babamı çakır hemen.
1: Baba da hazır kulüçten upasam ki.
2: Ne mi akılardın, babamı çakır hemen.
1: Ne mi ki fakat babayızı çakırasın?
2: Çünkü onları kar işitmeydi, ne mi yapayım bana?
3: Hangama ustaları.
2: Armiya hizmetindeki vakıya. Park navbatçısı sokçıdan soraptı.
1: Hazır karaka maşine çıkıp gitti. Yeşil ortak başlık. Bilemen yeşilliğine. Numeri kanakaydı. Numeri mi? Akıdı ortak başlık. Akıdı.
2: Bir katta oğlumun yanına rakkası gitti. Bilesiz mi? Ben sizin oğlumun ingizge kayır koyam ben. Aklingiz şunday utkir. Zihniniz şunday utkir ki kayır kalmasından ilaç yok. Hop deseniz sizge turmuş ki çıksan. Faraz kılın, faraz kılın. Biz ne tuğulacak farzantlarımız huddu sizin aklingizdek akıllı bolsa. Bizning tug'ilajak farzandlarimizda sizning aqlingiz u mening qomatim mujassam bo'lsa qanday yaxshi ha desa shunda olim javob bergan ekan. Kechirasiz, xudo asrasin. Agar shuni teskarisi bo'lsa nima bo'ladi? Tinch qo'ying meni. Bodring bilan pomidor cho'milgani kelibdi-da. Qarasa suv maza. Pomidor yugurib kelib sakrab turib qoronga tashladi. Unda kalla yo'q, qoronga tushibdi. Aylanib cho'milib tursa bodring ham kelib,
1: men ham cho'milsam bo'ladimi?
2: Bo'ladi, tasha. Bodring ham yugurib kelib kallaga tashlagan. Ikkalasi maza qilib cho'milib tursa, karam kelib qopti. Ya'ni ruschasiga aytganda kapusta. Karam kelib qopti-da. Men ham cho'milsam bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Tasha suvga, tasha. Hozir, hozir debdi-da. Karam yechinib, yechinib tugab qolgan ekan.
3: Hangoma ustaları.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
1: Merkez Radyosu.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Bilesen bana Zo, şu payt nima gedir kovun yegim kip kaldı.
3: Bahorda ye, hali daraxt gulab ulgurmasdan kovunni qatdan topaman.
2: Bilmadim, qatdandir kovunni hidi kelyaptiku.
3: Senga shunaqa tuyulyapti. Ha, aytgancha, kovun deganingga bitta narsa esimga tushib ketdi.
2: Nima ekan?
3: Kecha uni dorixonada ishlaydigan opam oldilariga boruvdim. Gaplashib o'tirgandik, bir payt bitta mijoz kelib, "Kovun bormi?" deb so'rab qoldi. Shunda opa unga qarab, "Bu dorixona" dedilar. Keyin anu odam yana o'sha savolni berdi. Keyin men ham jahlim chiqib, "Amaki, bu aptika. Siz so'rayotgan qovun bozorda bo'ladi" deganib chiqib ketdi. Shundan keyin opa dorixona eshigiga "Qovun yo'q" deb yozib qo'ydilar. Bo'yiga qovun so'ragan kishi yugurib kirib, "Meni aldamasdan, bu yerda qovun sotiladi. Faqat hozirchalik yod zeli bo'lardi-ku. Nega aldingizlar?" desa bo'ladimi?
2: Voy toba, qanaqa odamlar bilan yashayapmiz.
3: Nimasini aytasan?
2: Bilasanmi, kecha ukam oldimga pashsha tutib ko'tarib ketdi. Bu pashshani nima qilaman desam, filiyasa bering dedi.
3: Pashshadan fil? Qanaqasiga?
2: Men ham hayron bo'lib, nima deyapsan? Pashshadan filiyasa bo'ladi desam, nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Axir akam aytdilar-ku, aslzoda qachon qarasa pashshadan filiyasi edi deb. Shunga menga ham yasa bering dedim, deydi.
1: 2 dugon.

bir yigit do'stiga dedi. Men qara do'stim, ay kecha to'yim bo'pti deb eshitdim. Ha, to'yim bo'ldi. Ha, endi tushungandirsan, haqiqiy baxt qanday bo'lishini, ha? Ha, tushundim. Lekin endi kech.

0: Kız Radyosu da.
1: Sanki ama ustalara.
2: Hey! Ben geldim. Yakşı mısın? Tuzuğu musun? İçkine yakşı mı? Ben yakşı mı? Tetiğime rahmet. Hava tıramı. Le bey! Bu arada yakşamaz.
3: Altın çıpana düşürdü mü?
4: Sağ ol Eki.
3: Ne kadar oğlan çakır var ile? Oy yerimen oğlumaz yerimen ben. Haa rahmet. Ben mi böyle yaptırım hocam?
2: Ooo basırın!
5: Hey, bu halde hoş değil, sal çetir hatırın oğlum.
2: Basırın insanım! Vah vahay vahay vahay vahay vahay! Hala iddia yağsı mı sen?
3: O kim benim kadınım o?
2: Vah vahay sizde ev kadınım ha!
3: Ne diyorsunuz bu?
2: Kapıma ağzımızı gülüp, topamız oldu. Kaleysa, yaşı mısın? Kendim ben, 15 günce kamyon koyu var işte. Abi, merke günce o zinyan kurtulup kapsanım ha? Maladis, ne kadar yıkılıysan yıkılma. Sen hem 15 günce kamyon çıkarı var işte. Hoş, ne mi oldu kanı? Bir boştan kapırışı. Ne mi oldu? Holva! Vah vah hay, holva da geliyor ne böyle geliyor? Kız! Vay yalak kız mı? Vay vay sana.
3: Kadınım kız durdu da öyle git varasın bir görde bir görge. Ye, maniki ya bana birinci kız oyun da mı?
2: Siz de bitti ama da olta oldu. Bu dikale olta karri tur dikale katta olam ha.
5: Hey dur oğlum bey.
3: Dikale dur düşünceliyim mi?
5: Ya karri tur çıkılı yattı magazinde. Magazinciyle sotağımı yıkıcı olan.
6: Geçin aslına. Tukatıgan hana kayağıda.
3: Kabul kıladı kendi. La doğru boraz. Çınar yandan çar yakaylar. Oddan gitti skemeki var. Skemeken yanında kuange yürüseniz. Onda vada burad. Vada burad da aylani. Oddan gitti erce. Ondaki karısız kabul kıyası. De yaz koyuptu.
6: Hatırlım ben. Hatırlım ben. Kozu yarıladık an bu kıyası.
3: Ben kozu gekom için çıkan ben.
6: Ya kom için çıkmadı. Bola çıkarıyor bu kıyası.
3: Kızı
6: yar idi yani, doğru gelmişsin. Sen öyle yaptın vası. Kız yar idi ama bu kaldı. Durmuş
3: kurganımızdaki
5: 20 yıl bu. Bereket, bereket abi. Kança?
3: 20 yıl dedi mi?
5: Oğlum,
3: 20 yıl ile
6: ne kadar yürü gelin bu? Şimdi bizim için kitap okuyamazsın gereği. Götür asla. Karayla ben
5: hemen sana geldim ya. Karayla hemen sana. Çay ne, piye ne?
3: Çiçot ya, çiçmez.
5: Kütülü, ya baksız.
3: Vay, kitap ben bu hareket otu.
5: Şu harekete kalkan bana.
3: Hemen
5: sana olsun. Bereket ol.
6: Yakında otu böyle ben.
5: Hem otu böyle.
6: Kul var seyti bu.
3: Yatsı yedi.
2: Pişen hap kursun.
3: Ne var baktı?
2: Hemeler seni apmanı. Hatta uyudu kop geçtik o. Hangi ama? Ustaları.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ayyaya. Vosteki, işsizden mi? Kana kalıp bir hiç madde tanışıp koyanımız.
4: Tanışken payetimizi ozadı. Umumay izlegin kim idi?
2: Vay, ne mi ona kadisiz? Ma eslasam chi romantik holatga tushib qolaman.
4: Qarang-a.
2: Esingizdami? Chorvoqqa dam olishga borgandik. O'sha kuni siz ham oilangiz bilan borgan ekansiz.
4: Esimga tushyapti, sizga hozirda. Lekin o'sha dam olishga borganimizda baxtga qarshi san cho'milmoqchi bo'lib qoluvdi.
2: Ha, to'g'ri. O'sha paytda bilasizmi, nimagadir oyog'imdan tomir tortib qoluvdi-da, nafas yetmasdan suv yuta boshlagandim. Keyin siz bu siz meni qutqarib oluvdingiz. Vostaka, men qarang, ikkalamiz uchrashganimizchi taqdir bo'lsa kerak, a?
4: Bilmadim bu taqdirmi, taqdir emasmi, ozosh. Lekin men o'shandan keyin katta suvlar oldiga yaqinlashmaydigan bo'lib qoldim.
2: Nima?
4: Shunaqa.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Fıldır geç.
2: İki tanış uçraşıptı. Menge aitkin şi, kanaka ayollar vafadar buladı. Qora sochlilar mı, yoki malla sochlilar mı? Sochi umuman yo'q kal ayollar.

tug'ilmoq yashamoq har bir boshda bor. Kimlarga omad yor, kimlar baxt kazor. Tug'ilmoq yashamoq

O zaman dünyada bitti onam. Bu dünyanı taşışlardan kurtulup yalnızca borarmayla. Şimdi hem dua kılarsa ona. O zaman ana canım.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов.
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.